0: Sumpa FM. Sumpa FM.
1: This is Sumpa.
0: Sumpa.
1: Sumpa.
2: Thank you, Jesus.
3: Yenina yet yes, Sumpa.
0: Yab yab yabo. Yaba Sumpa Sumpa. Yab yab yabo. Yaba Sumpa Sumpa.
2: Mebo dinachi robia mebo. Enti nyame ben kra.
0: Sumpa FM.
2: Yes, ah, to me ben kra. Na beti me ne wa. Hey, aduman kuma. Aduman kuma. To me ben kra.